0: yapmıştı. Ve şiş darımsa da racısa da donay ve şiş şıktıysa da va
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।